sizim şirkenin Bergus Birge, Bergus, Bergus Güldük. Tamaşa kuvanışım az kağır. Jirbirken

Sizin şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüydü. Tamam aşağı.